Barley Kendall'dan Lohra Owen geldi. Nisan'a Bahattin Sistem Atalcan, Rose, Bruno Mars, Gat, APT, Fahid, Nelisa Önbeyk, Vana, Alright Yo, Dayna Cuma Cdida, Tini Cuma Tottu, Bruno Stavunaydu, Femni Nisperali, Intikallak Weekend, Dayepo Kolustra, Haydi Kendall'a Razak.